0: Sahiden neredesin cene?
1: Ben savaşıyorum kansızlarla.
0: Cidden sen neredesin cene? Ya da boş ver böyle iyice ne?
2: Ya da boş ver böyle.

Gen buna AVÇM Furat Wazarata Kuani Rijirak Handi Ejver Berdavan buna ko gen buna rejeye AV Koja Aliya Türkiye ve Teko de gergehkere urajandin AV ve komijara sisiya listanda ko benda Furat'e Bekasid ko sedmitir ko sacade ko çikir kayaka be avayaki Qasimi Hatiye girtin.

Vakrin a agri ku vakrin a vakrin a zeviyen ku gene me de hema yetim parsin asi ve de hafkar ya şineyin heremi agri ku de zeviyen genim de kolugun davari tifale kolugun davari başure hema ye derket bu bemrandin.

Sizden baş gahdarıma Aziz Udalal. İro bernamaya ma Suriye'de dili diruk eda. Ve şuleyen obor ama. Briya Radyo Delal.

Ekoku hizmetinku, lojistiki vaziren rejiko ditina ka gishti ya plana ko hukumata u hesin kerinina ka kanuni jbuko kishandina ve berhinin peşkeşi bike u her vahaji ko şirketina medigi ile serko mekanizmayen ko hafkariya uriyen ko derbasbuna astengiyen kanuni ile lojistiki ya ko gutbeja kirna da ko bejdariya khaji de Lava kırna avahya girildiya o pişt kira kırna ko piş kaftana ko gişti de jizi de bike. Destaya gişti ya ko dergaha o gamrukan soriye raghan diya ko da dama ko Baltanya cejna ko qurban edeji ko de disi du şeş hezar ko valatı yan ve geriye valat bun. O destaya gotya ko jiyev hejma reki bilinde je ko berbriyal ya davya ya ko hukumiyete ya ko otomobilin ko raviya ko ve bacen kedina ko hatıra azat kirin. Ko avya ko jite vgara darbas buna hezin girna o bareyli ser ko hat çuyna ko sivek kiriye.

guhdarvan in hija de nava shaxin zeytunan de ku bir girin de raqsin u melodiyen ku giyane azadekin ku mirat begiyare her diden dekin ku de ben cavderiya ber fereh avazarada çantede tel darxistin şahidiyek zindiye ku hüner şehir şert u merci xurtir demine Ev şev kuşi hela xundakarin navendi ve biteliyin xayin afriner u dengin xayin dulsoz ve tenciyandın. Ne tane konsereke?

gel. Bilindi bu nazide ya. Ye ko le çunin ko bakar akarina o miskor kirina o ko soktor ya ko derya ye valat yanji. Her emi ji ko da hazin kirina o ne çar kirina. Ko le peya payda kirina ko altır mafidin ko bayjayi yenu. O avla tiraji ko aram tiriya ko bighira ve beko tondi tekez kiviye. Ko evji khata ko mesari min ko mesariyen ko dünu pe ben ko sedama hurt kırına payam diyen ko payvan diyen herimi o ko peş khistina jihaf karya aburi ve peş ersaziye dina vera hamu valatiyan herimi başlarda. O başdevruna ko ji başdevruna tramji o de kolukta ya notayede ji ko de Ankara'yı.